0: Evet.
1: Böyle giydiğim bir şey.
2: Ben de ilk bir kıyafetli Einstein IF dönüşü kuvvet. Ne anı var?
1: Süper.

0: Yüklediği.
1: Basınç yüklediği.
0: Okay, şimdi alın çoğun.
1: Affirmative.